İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Kıbrıs'tan, Türkiye'den, Londra'dan, İngiltere'den bizleri dinleyen dinleyicilerimize de iyi günler dileyerek programımıza başladık sayın dinleyiciler. Hepinize yeniden iyi akşamlar, iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, Zeki Müren'in Gözlerin Doğuyor Gecelerime şarkısıyla programımızı sürdürüyoruz sayın dinleyiciler. Evet, 5 Ekim Pazartesi akşam programında beraberiz ve beraberliğimiz 2 saat sürecek. Saat 9.30'da Bayrak Radyo Televizyonu'na bağlanacağız ve haberleri, en yeni haberleri alacağız İngilizce ve Türkçe olarak sayın dinleyiciler, her zaman olduğu gibi. Evet, unutmadan hava raporunu sizlere aktaralım. Yarın havanın sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor ama akşama doğru da havanın açması bekleniyor. En yüksek hava sıcaklığı Melbourne genelinde 18 derece olması bekleniyor. Çarşamba günü güneşli geçecek hava ve hava sıcaklığı en yüksek 17 derece olması da bekleniyor. Perşembe günü güneşli geçecek hava ve hava sıcaklığı 23 derece olması bekleniyor. Cuma günü genellikle güneşli geçecek hava ve hava sıcaklığı biraz daha sıcak, 26 derece olması bekleniyor. Cumartesi sağanak yağışlı geçecek hava ve hava sıcaklığı 22 derece olması bekleniyor. Evet, pazar günü de sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor havanın ve hava sıcaklığı en yüksek 19 derece olması bekleniyor sayın dinleyiciler. Evet, 5 Ekim Pazartesi programında beraberiz. Evet, iki üç duyuru var. Bir üzücü haber, vefat haberi var sayın dinleyiciler. Mustafa Hamit 92 yaşında hayata veda etti sayın dinleyiciler. Cenazesi çarşamba günü Sunshine'daki Kıbrıs Türk Camisi'nden saat 2'de kılınacak. Cenaze namazını müteakip saat 3'te Faulkner mezarlığına defnedilecektir sayın dinleyiciler. Tüm ailesine, Mustafa Hamit ailesine başsağlığı diliyoruz radyomuz adına sayın dinleyiciler. Tekrar ediyorum, Mustafa Hamit 92 yaşında hayata veda etti sayın dinleyiciler. Gece cenazesi, Mustafa Hamid'in cenazesi çarşamba günü saat 2'de kılınacak. Cenaze namazını müteakip Faulkner mezarlığında olunacak saat 3'te ve orada defnedilecek sayın dinleyiciler. Tüm ailesine, Mustafa Hamid ailesine başsağlığı diliyoruz radyomuz adına sayın dinleyiciler. Evet, programımız devam ediyor. Bir de diğer duyurumuz da radyomuzdan sayın dinleyiciler. Şimdi tabii bu birkaç hafta Radyo Ton, her zaman olduğu gibi, her yıl olduğu gibi bu haftalarda radyomuz bağış topluyor. Radyomuz adına bağış toplayacak sizler vasıtasıyla radyomuza ileteceğiz bu yardımcılarınızı sayın dinleyiciler. Bizler 1-2 hafta sonra radyotonu başlatacağız. 1-2 hafta sonraya başlatacağız ama şimdi bir hatırlatma yapıyoruz. Radyomuz 3Z radyosu bağış toplamaya başlamıştır. Her yıl olduğu gibi bu bağışları topluyoruz sayın dinleyiciler. Çünkü burada masraf vardır radyonun yürümesi için. Maddiyata ihtiyaç vardır. Bu maddiyatı da siz dinleyicilerimiz, üyelerimiz, toplumumuz bize düşen görevi yapıyor. Biz her zaman olduğu gibi Türk toplumu cömert davranıyoruz ve bağışları yapıyoruz. Bizleri yalnız bırakmıyorsunuz, bizlere destek oluyorsunuz. Sizlere şimdiden çok çok teşekkür ederiz sayın dinleyiciler. Belki biz de gelecek haftaya radyotona başlayacağız sayın dinleyiciler ve 2 hafta radyotonu toplamaya çalışacağız. Yani bağışlarınızı toplamaya başlayacağız. Ama bizleri görürseniz, nerede görürseniz görebilirsiniz. Bağışlarınızı yarından itibaren sayın dinleyiciler
arkadaşlarımıza Hasan Kasım olsun, Münife, Ali, ayrıca bana verebilirsiniz. Kuruluşlara gittiğimde, beni gördüğünüzde makbuz karşılığı bana yardımlarınızı verebilirsiniz sayın dinleyiciler. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederiz radyomuz adına sayın dinleyiciler. Evet, saatlerimiz 9.16'yı gösteriyor ve programımız devam ediyor ve şimdi çalacağımız şarkı Sümer Özgü'den sayın dinleyiciler.

Facebook'tan da yayın yapıyoruz ve arkadaşlarımız bizlere mesaj da yazıyorlar. Umberto Robert Mamarela bizleri izliyor. Umberto Robert Mamarela'ya da iyi akşamlar dileriz. Have a nice evening, Robert. I hope you enjoy Turkish Cypriot program. Ve Ziver Hasan da bizleri Kıbrıs'tan izliyor. Ziver Hasan'a da iyi tatiller, iyi günler diliyoruz. Emine Hasan da Kıbrıs'tan bizleri izliyor. Emine Hasan'a da iyi akşamlar, iyi günler, daha doğrusu günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Ve evet, Emine Hasan yazdı altına. Kıbrıs'tan selamlar, hayırlı yayınlar. Biz de Kıbrıs'taki arkadaşlarımıza, Emine Hasan'a selam ve sevgi göndeririz dinleyicilerimiz adına, sayın dinleyiciler. Evet, Halil Katriye Hüseyin, iyi akşamlar, iyi de yayınlar. Hakkı Süleyman, yayına hoş geldin, iyi de yayınlar dilerim. Çok çok teşekkürler Halil Katriye Hüseyin'e, sayın dinleyiciler. Erdal Hasan Bedavacı, iyi akşamlar Hakkı kardeşim, hayırlı ve neşeli yayınlar dileriz. Çok çok teşekkür ederiz Erdal Hasan Bedavacı'ya, sayın dinleyiciler. Rukiye Avdiç bizleri izliyor, Bosna Hersekli bir arkadaş. Ona da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Ahmet Cuma da bizleri izliyor. Ahmet Cuma'ya da iyi akşamlar diliyoruz. Ramazan Altıntaş bizleri izliyor. Her zaman desteğini veriyor. Çok çok teşekkürler Ramazan Altıntaş'a sayın dinleyiciler. Ve Ramazan Altıntaş'tan $500 yazınız diyor. Oo, Ramazan abi, ilk bağışı Ramazan Altıntaş yaptı. Cömertçe $500 radyomuza yayın yaptı. Çok çok teşekkür ederiz Ramazan Altıntaş'a. Evet, Ramazan Altıntaş'ı tanımayanlar tanısınlar. Her başımız sıkıştığında Ramazan'ı orada görebilirsiniz sayın dinleyiciler. Evet, Ramazan Altıntaş'a çok çok selam ve sevgi de göndeririz Ramazan Altıntaş'a. Evet, Hanife Ahmet Avkıran da bizleri izliyor. Queensland'dan hayırlı akşamlar, keyifli bir program dilerim diyor Hanife Ahmet. Çok çok teşekkür ederiz. Fatma Abay'a da iyi akşamlar diliyoruz. Şifalar da diliyoruz sayın dinleyiciler. Fatma abla biraz rahatsız oldu, keyifsiz oldu. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. 100 defa geçmiş olsun diyoruz Fatma abla'ya sayın dinleyiciler. Kolları, oğlan kolları açılıp sarmıyor yarın kolları, oğlan kolları. Evet, isimleri okumaya devam edeceğiz sayın dinleyiciler. Emin Dinek Samburi'den, A karavanından, restoranından bizleri izliyor ve iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum dediği, kolay gelsin. Çok çok teşekkür ederiz Samburi'deki Emin Dinek ve A restoranda çalışanlara sayın dinleyiciler. Ve Şentürk Dürükhan da bizleri izliyor. Şentürk Dürükhan'a da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve mesajlarınızı da alıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıbrıs'tan Mustafa Altunç kardeşi Osman için yazdı. Sağlık ve esenlikler dileriz. Sana da Osman Kemal kardeşime de selam ve sevgiler Hakkı Bey diyor kardeşim. Biz de çok çok teşekkür ederiz Mustafa Altunç'a sayın dinleyiciler ve Avustralya'dan dünyanın o bir tarafından koskocaman bir selam ve sevgi göndeririz Mustafa Altunç'a sayın dinleyiciler. Evet, bir diğer dinleyicimiz Ayhan Aslan bizleri izliyor. Ayhan Aslan'a da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Akile Şevki de bizleri izliyor. Akile Şevki'ye de iyi akşamlar dileriz. Yılmaz Bora Kıbrıs'tan, Lefkoşa'dan bizleri izliyor zannederim. Yılmaz Bora abimiz, kendisine iyi günler diliyoruz. Selam ve sevgi göndeririz Avustralya'dan, Melbourne'dan sayın dinleyiciler, Kıbrıs Türk programından.

ve Yusuf Arda'ya iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Tahmin ederim Londra'dan bizleri izliyor. Kendisine iyi günler, sağlık, mutluluk dileriz sayın dinleyiciler. Ve Ali Osman Veli'ye de iyi akşamlar.

0: Melbourne, Avustralya'nın en büyük çok dilli toplum radyo istasyonu olan Avustralya Melbourne Kıbrıs Türk Radyosu ve 67'den fazla dilde yayın yapan 92.3 FM'deki 3ZZZ'i dinliyorsunuz. Her pazartesi akşamı 21.23 ve çarşamba sabahı 9-11 saatleri arasında Kıbrıs Türk Radyosu yayını için bizimle olun. Türk müzik hitlerini, sohbet programlarını ve güncel haberleri takipte kalın. Avustralya, Melbourne'de yaşayan Kıbrıs Türk halkı için yayın yapıyoruz. Sesimiz dünyaya ulaşıyor.
1: You are listening to 3ZZZ on 92.3 FM, Melbourne, Australia's largest multilingual community radio station, the Australian Melbourne Turkish Cypriot Radio, broadcasting in over 67 languages. Stay tuned for the Turkish Cypriot Radio broadcast every Monday evening from 9 to 11 p.m. and Wednesday morning from 9 to 11 a.m. Listen to Turkish music hits, chat shows, and keep updated with what's going on. We are broadcasting for the Turkish Cypriot people living in Melbourne, Australia. Our voice reaches the world.
2: Evet, Sayın dinleyici, programımızın başında söylediğimiz gibi Kuzey Kıbrıs'a bağlanacağız her zaman olduğu gibi ve haberleri alacağız. 10 dakikada geçirdik, saatler değişti Avustralya'da. Bir saat biz önüne gittik sayın dinleyiciler ve bu akşam biraz geç sizlere aktarıyoruz haberleri ama en azından aktarıyoruz. Saatlerimiz 9.41'i 42 gösteriyor Avustralya'da saat ve Bayrak Radyo Televizyonu'ndan İngilizce haberleri Selen Özmen, Türkçe haberleri Hatice Ayanlar ve daha sonra Aziz Kara Aziz arkadaşımızı alacağız mikrofon başına sayın dinleyiciler. Önce hemen Selen Hanım'ı alalım. Selen Hanım, iyi akşamlar, iyi günler.
3: İyi akşamlar Hakkı Bey.
2: Evet, programımıza hoş geldiniz. Biraz geciktik ama biraz hata oldu. Biz evet, akşam bir saat önüne değişti. Evet. Ondan biraz geciktik. 12 dakika geciktik ama dinleyicilerimizden
3: hemen girelim.
2: Evet, hemen girelim yayına lütfen. Tamam.
3: Good evening, calling from the TRNC, transmitting live from Bayrak Radio Television Corporation. I'm Selim with the latest from BRT's English Newsroom. We begin with the latest developments following the ferry disaster off the coast of Givner. Another body has been recovered as search operations continue following the Filojet passenger ferry disaster. The vessel travelling between Givner and Taşucu capsized shortly after leaving Givner on the 30th of August. With the latest recovery, 7 people remain missing. Authorities say search and rescue operations, including deep sea searches around the wreck, will continue until all those still missing are found. Turning now to politics as the countdown to the local elections begin. The election period for the local authorities' general elections, scheduled for December the 6th, officially begins on Wednesday, the 7th of October. The High Electoral Council says a series of election restrictions will come into force, requiring public institutions and officials to maintain political neutrality. Certain public appointments, tenders, and publicly funded ceremonies will also be restricted during the election period. Meanwhile, there has been a significant change at Bayrak Radio Television Corporation. BRTK Director Meryem Özkurt has announced her resignation, saying she was stepping down as she deemed necessary. In a statement, Özkurt thanked her colleagues, particularly those who worked day and night to make the sound of the Turkish Cypriot people heard around the world. She said she has carried out her duties with honour and pride. Moving to health news, North Cyprus has recorded a significant medical first. A mitral valve operation using robotic surgery has been successfully performed for the first time in the country at Dr. Burhan Nalbantolu State Hospital. Health Minister Hakan Dinçerek said the minimally invasive technique offers important benefits, including smaller incisions, shorter intensive care stays, and faster recovery. The operation was performed through just 4 small incisions without opening the breastbone. And now to Erjan Airport, where the authorities have responded to recent concerns over runway safety. The Public Works and Transportation Ministry says Erjan Airport's runway is inspected at least four times every day by the airport operator and the Civil Aviation Department. The ministry said recent flight delays were caused by maintenance and repair work, stressing that flight safety and human life take priority over commercial and operational considerations. Turning now to culture, a production from Girne is heading to an international festival in the United States. The Girne documentary, exploring the city's history, cultural heritage and collective memory, has been selected for the 2026-2027 Turkic Languages and Heritage Film Festival. The documentary is among 21 films in the official program, with screenings planned in several United States cities, including New York, Washington and the San Francisco Bay. And finally, an important reminder as we move further into autumn, daylight saving time in northern Cyprus will end on Sunday the 25th of October at 4 a.m. Clocks will be turned back 1 hour to 3 a.m. Turkey will not change its clocks, meaning that from 25th of October there will be a 1 hour time difference between North Cyprus and Turkey. And that brings us to the end of this week's news roundup from Cyprus. Now we turn our attention to the wider agenda and the issues making headlines this week. For more on those developments, I'm handing over to Aziz Kara Aziz.
2: Thank you, Selen. See you soon, next soon.
4: Evet Akku Bey, merhabalar. Sözü ben devraldım sevgili Selen'in hemen sonrasında. Nasılsınız? Önce ben sizden önce davranayım.
2: İyiyiz.
4: Sorayım, selamlarımı, saygılarımı ileteyim.
2: Çok sağ olunuz. Evet. Çok sağ olunuz. Avustralya'dayız, canlı yayındayız. Tüm dinleyicilerimiz.
4: Evet.
2: Şimdi bizi Türkiye'den izleyenler var. Londra'dan izleyen var arkadaşlarımız. Evet. Yani dünyanın her yerinden duyuyorlar, izliyorlar programımızı.
4: Ne
2: onun
4: güzel,
2: için hemen sizde biz de buradan aracıyız. Toplumumuzu buluşturuyoruz her yerden. Lefkoşa'ya bağlanıyoruz. Lefkoşa'dan Londra her yere yayılıyoruz.
4: Evet. Evet. Bu hafta saatler değişti. O yüzden Türkçe bülten yerine böyle bir değişiklik yapalım bu hafta için sadece. Önümüzdeki haftadan itibaren devam edecek tabii ki Türkçe tabii. Bültenlerimizi de sizlere aktaracağız. Bizden kaynaklanan bir durum oldu ama ben naçizane sizin gündeme ilişkin sorularınızı da yanıtlamak istiyorum. Değerlendirmeleri de
2: şimdi,
4: burada karşılıklı yaparız diye düşünüyorum.
2: Şimdi bir haber geldi. Akşamüstü. Evet. Gördüğüm lüzum üzerine görevimden ayrılıyorum dedi. Bayrak Radyo Televizyon Kurulu evet.
4: Müdürümüz evet.
2: Müdürümüz merhaba. İstifa etti. Doğru. İstifa etti. Şok bir şekilde evet. İstifa etti yani böyle. Ben ilk Facebook'ta gördüm bu haberi. Şok geçirdim. Hı-hı. Yani ama yani iyi bir ilişkilerimiz oldu. Onu hemen söyleyeyim. Radyomuzla evet. Bayrak Radyo Televizyonu çok sıkı ilişkiler içerisinde bu programların nasıl olacağını, daha güzel nasıl yapılacağını devamlı konuşuyoruz, görüşüyoruz ve Meryem Hanım da hakkını hiçbir zaman yemeyeceğiz. Çok yardımcı oldu bu çalışmalarda. Kıbrıs Türkü'nün yurt dışındaki Kıbrıs Türkü'nün yurduyla bir yurduna nasıl daha fazla bağlı olması için çalışmalarda bulundu. O da bizlere yardımcı oldu. Bizim amacımız Kıbrıslı Türkleri nerede olurlarsa olsunlar, Londra'da, Türkiye'de, Avustralya'da, Sydney'de, nerede isterlerse olsunlar, bu radyoyu kullanarak birbirimizin temasını en üst düzeye çıkarmaktır. İnsanımızı yurduyla daha fazla, daha sıkı bir şekilde bağlı tutmak amaçlarımız. Bunları da az çok yapıyoruz diye görüyorum.
4: Evet.
2: Yeniden Meryem Özkurt arkadaşımıza da müdüre çok çok teşekkür ederiz ve yolunu açık olsun diyoruz Meryem Hanım'ın Aziz Bey.
4: Evet. Evet, gerçekten de dediğiniz gibi, sizin de söylediğiniz gibi katkıları büyüktü. Görevi süresince belediye bayrağa katkısı, bayrak radyo televizyonuna katkısı büyüktü. Ve devraldığı bir görevi, bir misyonu başarıyla sürdürdü, ileriye de taşıdı kurumu. Ama işte bu bir bayrak yarışıdır. Bu bir bayrak yarışı olduğu için şimdi kendisine, ben de uzun yıllar birlikte çalıştığım bir müdürüm olduğu için çok teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük gayretleri vardı, çok büyük emekleri vardı bu kurum üzerinde. İdari bir karar, kişisel bir karar, saygıyla karşılamak lazım. Muhakkak kendisinin de kendine göre hak gerekçeleri vardır, olacaktır. Ama tabii kesin olan bir şey, net olan bir şey, bu kurumun bundan sonra da aynı çizgide bizlere devredildiği misyonu, bizlere devredilmiş olan büyüklerimizin bize devrettiği bu misyonu, bu kurum çerçevesinde yeni yönetimle yine daha ileriye, daha yukarıya taşımak için çalışacağız. Bu ülkenin bir değeridir Bayrak Radyo Televizyon Kurumu. Onun aracılığıyla bugün siz de bağlantımızın başında söylediniz. Sadece Avustralya değil, İngiltere'de olsun, Türkiye'de olsun, dünyanın dört bir bucağına sesimizi ulaştırıyoruz. Kıbrıs Türk'ünün sesini ulaştırıyoruz. Bu yönü zaten ana misyonumuzdur. Ana hedefimiz budur, ana görevimiz budur. Bunu yerine getiriyoruz, getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.
2: Tamamdır aziz kardeşim. Evet. Tabiatıyla hepimizin de hedef aynıdır. Kıbrıs Türklerini, doğru, ve bütün Türklük dünyasını buluşturmak. Yani bu radyoyu aracı olarak kullanmak ve bizlerin kültürünü ve bize devredilen mirası daha ileriye nasıl götürebiliriz diye her zaman, evet, elimizde bulunan araçları kullanarak birbirimizin temasını sağlamak.
4: Kesinlikle, kesinlikle doğrudur, doğrudur, doğrudur.
2: Tamamdır. Evet. Şimdi nerede başlayalım? Bundan başladık, istifayla başladık. Bu deniz faciası hala devam ediyor ve cesetler çıkarılıyor. Şimdiden Allah'tan rahmet dileriz. Bu yolda, deniz faciasında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Onu da hemen radyomuzun başında söyleyelim, programımızın başında söyleyelim. Ne oldu? En son haberler nasıl? Bir ceset daha bulunmuş benim duyduğuma,
4: evet,
2: göre.
4: Evet.
2: Buyurun, mikrofon,
4: evet,
2: sizin.
4: Aslında teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok çok zor bir süreç. Bugüne kadar, evet, biz bu ülkede ne yazık ki çok zor süreçlerle karşı karşıya kaldık. Felaketler de gördük, savaşlar da gördük. Atlattık deriz. Yani dayanışmayla, birbirimize verdiğimiz o destekle, acımızı paylaşarak, acılarımızı bölüşerek paylaştık. Yine ne yazık ki çok büyük bir acıyla, çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Yani düşünün ki gemi battıktan sonra sağ olarak kurtulanlar da var. Ne yazık ki naaşlarına ulaşılan insanlar var, hayatını kaybedenler var. Ama bir de işte naaşları henüz bulunamayan ve tabii ki çok kolay değil, dilimize çok kolay gelmiyor ama artık hayatlarına yönelik bir umudumuz kalmayan canlarımız da var. Onların aileleri var, yakınları var, sevenleri var. Şu an Girne Limanı, Girne Turizm Limanı hala işte 30 Ağustos'da olmuştu. Bir ay aşkın bir süre geride kaldı ama hala Girne Limanı'nda o ağır hava, o ağır üzüntünün, yasın havasını hissedebiliyorsunuz. Bizler zaman zaman gerek görev olarak, gerekse oradaki yakınları ziyaret etmek için gidiyoruz oralara ve ne yazık ki değişen bir şey yok. O acıyı görüyoruz ve insanlar artık kayıplarının naaşlarına ulaşmak için orada bekliyorlar. Çalışmalar sürüyor, devam ediyor. Takdir edersiniz ki çok kolay değil. Özellikle deniz altında ve belli bir derinliğin üzerinde olduğunda daha da zorlaşmakta bir çalışma, zorlaşan bir çalışma söz konusu. İlk olarak Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı iki gemi gelmişti. İlk çalışmayı onlar başlatmıştı. Tespitler yapıldı. Batığın yerine ilişkin tespitler ve duruma ilişkin tespitler yapıldı. Sonra bir özel şirkete ait, bu konuda uzman bir özel şirkete ait bir başka gemi aynı özelliklere, belli özelliklere sahip, derin suda araştırma yeteneği olan bir gemi orada çalışıyor. Uzunca bir süredir aralıksız bir şekilde çalıştığını biliyoruz, görüyoruz. Yani Girne'yi bilenler için söylemek istiyorum. Lefkoşa'dan Girne'ye gelirken Ciklos dediğimiz o virajı aldıktan sonra o Girne'nin panoramik manzarasında ilk olarak gözümüze takılan nokta orasıdır. O gemi orada araştırmalarına devam ediyor ve Girne'ye gelirken eminim ki herkesin, yani sadece benim değil, herkesin ilk gözünün takıldığı nokta, biliyoruz çünkü ne olduğunu, orası oluyor. Oradan gelecek haberi bekliyoruz ve cümleyi kurarken şöyle bir boşluk var. Hep bu gibi durumlarda gelecek olan güzel bir haber. Ama bu güzel mi değil mi onu bile artık tanımlayamıyoruz. Yani öylesi zor, öylesi ağır bir ortam var ki kullanacak kelimeleri bile bulamıyoruz. Seçemiyoruz değil, bulamıyoruz. Yani bugün yine bir açıklama oldu Başbakanlıktan. Anında paylaşılıyor. Önce ailelerle sonra kamuoyuyla paylaşılıyor. Bir naaşa daha ulaşıldı. Şimdi bu haber iyi bir haber mi, kötü bir haber mi? Yakınları açısından baktığımızda en azından ulaşmış oluyorlar sevdiklerinin naaşına, cenazesine ve onu götürüp defnediyorlar. Bir mezarı olsun diyorlar yakınlarımızın. Öylesi bir psikoloji var. Bu konu gerçekten çok zor bir konu. Gerçekten çok üzüntü verici, keder verici bir konu ve bu umarım ki tüm kayıplara ulaşılır. Şu an herkesin tek duası, tek dileği bu. Tüm kayıplara ulaşılması, o ailelerin en azından kaybettikleri yakınlarının, sevdiklerinin naaşlarına kavuşup gereği şekilde defnedebilmeleri ve bir mezara olsun, kavuşsun diyorlar yakınlarımız, sevdiklerimiz. Bizler de bunu diliyoruz artık. Çalışmaların devam ettiğini bir kez daha altını çizmek istiyorum ama 500 metrenin üzerinde bir derinlik söz konusu. Aradan geçen uzunca bir zaman söz konusu ve şu bilgiyi de bir kez daha hatırlatmak lazım. Gemi içerisindeki çalışmalarda artık orada herhangi bir naaş olmadığı bilgisi var. Gemi üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Gemi çevresinde, batık çevresindeki çalışmalar yaklaşık 2 haftadır batık çevresinde devam ediyor çalışmalar ve son dönemde ulaşılan naaşların tamamı da gemi dışında, batık dışında, çevrede, yani denizin tabanında 500 metre üzerinde 540-550 metrelik bir derinlikten bahsediyoruz. Orada bulunuyor bu naaşlar. DNA testi ile kimlikler belirleniyor. Kayıp yakınlarından alınan örnekler var ve bir naaş bulunduğunda ondan da DNA örneği alınıyor ve önceden alınmış olan kayıpların yakınlarına, birinci dereceden yakınlarına, kan bağı olan yakınlarına ait olan örneklerle karşılaştırılıp öyle tespit ediliyor. Bulunan naaşların kimlikleri ve ailelerine teslim ediliyor. Dün vardı, bugün de o yönde bir açıklama oldu. Bir naaş daha bulundu. Bu da çalışmaların aralıksız ve sonuç alıcı bir şekilde sürdüğünü göstermekte. Bu işin şu an yaşadığımız en zor ve en ağır kısmı. Tabii diğer yandan bu konuda bir de hukuki süreç var, mahkeme süreci var. Gemi personelinin, şirket yetkililerinin soruşturması devam ediyor, kovuşturma devam ediyor o konuda. Tutukluluk halleri var, mahkemeye çıkarılıyor. Belli tutukluluk süresi sona erdiğinde yasa gereği mahkemeye tekrardan çıkarılıyor bu kişiler ve giderek de gelişen ve ilerleyen bir de tahkikat var. Gemi neden bu kazaya, bu kırıma uğradı, neden battı, bu da çok önemli aslında. Bunun bulunması lazım. Bundan sonra bu tür olayların başımıza gelmemesi, kimsenin başına gelmemesi ve varsa bu konuda kusuru, suçu, sorumluluğu olanların da yasalar karşısında, hukuk karşısında gereken cezayı almaları yönünde de bir süreç var. O devam ediyor. Soruşturma tamamlandıktan sonra mahkeme yargı süreci başlayacak. O da ayrı bir boyutu olacaktır sanırım bu konuya ilişkin olarak. Dediğim gibi özetleyeyim, toparlayayım. Her açıdan da zor bir süreç yaşıyoruz, zor bir dönem yaşıyoruz. Çok büyük bir acı var. Herkesin hissedebildiği, herkesin farkında olduğu çok büyük bir acı var. O yüzden bu konuda çıkan haberleri de tüm kamuoyu dikkatle yakından takip etmekte.
2: Şimdi şu ana kadar ne kadar ceset çıkarıldı? Ne kadar çıkarılma hedefleniyor? Ne kadar insan kaldı bu?
4: Şu ana kadar 7 kayıp kaldı. Şu ana kadar bulunamayan 7 naaş var. O 7 naaşın bulunması için çalışmalar devam ediyor. 18-19 oldu kayıp sayısı. Yani hayatını kaybeden sayısı 19 oldu ve son kalan 7 naaşa ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. O bekleniyor. Aileler bekliyor. Dediğim gibi limanın girişinde, Girne limanının girişinde bir an olsun ayrılmayıp oradan gelecek haberi bekliyorlar. Zor bir durum. Çok kolay bir durum değil. Hiç kolay bir durum değil. Dilerim Allah bir daha bu tür acılar yaşatmaz. Dilerim bizler gereken dersi de alırız ve bir kez daha bu tür durumların meydana çıkmasına neden olabilecek türde hatalar ya da eksiklikler yaşanmaz.
2: Tabiatıyla benim de izlediğim kadarıyla dikkatsizlik var burada. Tabii fazla konuşmaya şey yok. Ama tabiatıyla yardımcı kaptana ikazlarda bulundular. Kaptana ikazlarda bulundu mesela yardımcı kaptan. Ve dönelim geri falan diye su alıyor. Gemi ses çıkardı falan. Öyle söylemler vardı. Bu da gelen haberler arasındaydı. Ama yine kaptan yoluna devam etmek istedi. Ve bu dikkatsizlik diye görüyorum ben. Çok acı bir durum. Yani bu kadar kişinin bu kadar kolaycasına böyle dikkatsizlikten kim sorumlu olacak? Artık mahkeme bunları su yüzüne çıkaracak sanıyorum.
4: Evet, evet.
2: Çünkü en sonunda öyle. Mahkemede öyle. Her şey açıklanacak. Siyah kutu da, yani kara kutu dediğimiz kutu da çıkacak.
4: O da bulundu.
2: O da bulundu, çok evet. Önemli. Bulundu madem ki. Tabii bunlar enine boyuna araştırılacak yetkililer tarafından. En sonunda tabii bir karar çıkacak, bir sonuç çıkacak. O sonuçtan da mahkeme tabii kararı ona göre verecek tabii. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaslı ailelerine de geçmiş olsun diyoruz. Yapılabilecek her şeyi tabii yetkililer yaptı. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler hemen orada oldu. Düne kadar orada araştırmalarını yaptılar 24 saat ve şimdi en zor duruma geldi. Çünkü denizin dibinde 550 metre derinlikte yani çok zor bir araştırma. Onu da
4: hiç kolay değil.
2: Hiç kolay değil. Denizin dibinden yani iğne çıkarır gibi çıkartmak gerekiyor. Bulman gerekiyor. 550 metrede bir cismi veyahut da bir canlıyı bulman gerekiyor. Yani çok kolay bir şey diye görmüyorum ben.
4: Elbette. Yani bu tarz aramalar çok fazla da dünyada bunu yapabilen ülke de yok. Bu açıdan da bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bu noktada ulaşmış olduğu imkan ve kabiliyetler de aslında çok önemlidir. Azımsanacak, küçümsenecek bir çalışma değil orada yapılan. Dediğim gibi birçok ülke bunu yapamıyor bugün. Çünkü hem mekanik açıdan, yani kullanılan gemiler ve o geminin ekipmanı açısından çok fazla özelliklere sahip bir donanımımız olması lazım. Bir de bunu kullanacak personel çok önemli. Hem denizcilik açısından hem o teknik mekanik bilgi açısından çok donanımlı, iyi eğitimli ve eksiksiz bir şekilde hakkını vererek orada o çalışmayı yapabilecek bir de personel olması gerekiyor. Bu açıdan da bakmak lazım. Yani oradaki çalışma çok kolay, çok basit bir çalışma değil. Bunun da altını çizmek lazım herhalde. Bu konuda Türkiye'nin ulaştığı nokta da oldukça önemlidir. Bazı şeyler çünkü hep böyle lafta kalıyordu. Bu gelişmeden, ilerlemeden bahsederken bizler zaman zaman karşı taraftan muhatap olduğumuz kişilerden acaba şeklinde sorular da geliyordu ama şu anda görüyoruz ki Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu her argümanın altı dolu her gelişme aslında gerçekten var ve sahada da bunun gerçeğe döndüğünü görüyoruz. Keşke böyle bir acı olay olmasaydı, keşke böyle bir acı olay da bunu görmeseydik, farklı bir olayda bunu görseydik ama tabii ki şöyle de düşünmek lazım herhalde. O kadar insanın acılarına bir nebze olsun, acılarını bir nebze olsun azaltacak çalışma yürütülüyor şu an. O da aslında işin bir diğer önemli noktası.
2: Evet, başka söyleyecekleriniz, aziz kardeşimiz, buyurun.
4: Şöyle özetleyelim, ülke evet. Gündemini şöyle özetleyelim. Malum önceki bağlantılarda da paylaşmıştık, artık ülkede bir seçim havası var. Aralığın 6'sında hem belediye seçimlerini hem de meclis seçimlerini yapacağız. Bu yöndeki çalışmalar başladı. Yarından sonra seçim yasakları başlayacak ülkede ayın 8'inde yanılmıyorsam Perşembe gününe mi denk geliyor? Meclisimiz toplanacak. Genel seçimlere yönelik nihai kararı da alacak. Yüksek Seçim Kurulu çalışmaya başladı. Partiler adaylarını belirlemeye başladılar. Belediye başkan adayları artık neredeyse tüm partiler açısından netleşti diyebiliriz. Şimdi sırada milletvekili adayları var. Malumunuz bildiğiniz üzere 50 sandalyeli 50 milletvekilinin olduğu bir meclisi var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu meclisimizin. O 50 sandalye için partiler yarışa hazırlanıyorlar ve bu bir demokrasi yarışı tabii ki. Son kararı halk verecek, seçmen verecek. Bu da işin en güzel yanı, en çok övündüğümüz noktalardan birisidir bu ülke adına. Hem demokratik yapımız, hem parlamenter yapımız, hem yerel yönetimlerimiz bunların yenilenecek olmasının heyecanı var. Ülkede o siyasi çekişmeler başladı. Bunlar güzel çekişmelerdir. Belli sınırları aşmama saygı sınırını aşmadığımız müddetçe de çok keyif alıyoruz. Keyifle izliyoruz. Öylesi bir hava var ülkede. Bir diğer yandan da bunu belirtmek istedim. Bunu aktarmak istedim. Bizleri uzaktan da olsa çok yakın bir şekilde izleyen insanlarımız var biliyorum. Şu anda sesimizin ulaştığı ülkelerine yani Kıbrıs'a yönelik bilgileri anında artık teknoloji de çok fazla ilerledi. O da bir artıdır. Biz de bu vesileyle iletmiş olalım. Ülkede şu an için öylesi bir hava söz konusu. 6 Aralık'taki seçimler için ilk kez böyle bir şey de yapılıyor. Onu da söylemeden geçmek istemem. Hem belediye seçimleri hem meclis seçimleri yani hem genel hem yerel seçimler aynı gün yapılacak. Aynı gün kurulacak olan sandıklara gideceğiz ve hem belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi hem de muhtarlar ve azalar da var tabii. Hem de milletvekillerimizi seçmiş olacağız. Yeni dönem 6 Aralık'taki seçimden sonra başlamış olacak ülkemizde. Bu da önemli. Önemli gündeme yönelik önemli bir gelişme. Geniş yer tutuyor artık. Onu da paylaşmak istedim. Bir vesileyle sizlerle.
2: Çok çok teşekkürler. İnşallah bir gün Riyasa değişir Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve yurt dışındaki bu güçlü toplumumuz da yararlanır bu seçimlerden. Çünkü çoğu var Kıbrıs'ta gider, orada izinini yapar 2 ay, 3 ay, 1 ay. Ve farz et ki seçim zamanı orada bulundu. Bunlara da en azından oy hakkı tanınması gerektiğini düşünüyorum ben.
4: Ben de bunu çok gönülden destekliyorum, katılıyorum size. Olması lazım. Yurt dışında yaşayan insanlarımızın da bir oy hakkı, en azından belki de farklı bir şekilde o bölgelere yönelik, belli nüfusun üzerinde insanımızın yaşadığı bölgelere yönelik temsiliyetler, bir ya da iki milletvekilinin, nasıl ki Girne, Lefkoşa, Mausa milletvekili var bilmiyorum artık, Avustralya milletvekili ya da milletvekilleri de, İngiltere milletvekilleri de, Türkiye'de yaşayan insanlarımızı, dediğim gibi belli nüfusun üzerine ulaşmış ki birçok bölgede artık neredeyse bizim burada Kıbrıs'ta olandan daha fazla Kıbrıslı insanımız var, Kıbrıslı Türk var. Onların da temsiliyeti lazım mecliste. Bunun da artık bu seçimden sonra zaman kaybetmeden ciddi bir şekilde formüle edilmesi, oturulup konuşulması lazım. Katılıyorum. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Umarım gündem olur. Bu konuyu gündem yapmak için de tabii bize de görev düşüyor. Elimizden geleni yapacağız. Onu da söylemiş olayım.
2: Evet, tabii örnek verecek olursak Türkiye'de yapılan seçimlerde yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları oylarını kullanabiliyorlar.
4: Evet. Doğrudan kullanabiliyorlar.
2: Neden bizde sakınca nedir? Yani ben onu soruyorum devamlı. Neden?
4: Bizde anayasanın düzenlenmesi lazım. Çünkü seçme seçilme hakkı, bir ikametgah sorunu var, zorunluluğu var. Belli bir süre yurt dışında kalmamız halinde, örneğin ben de kalkıp bugün yurt dışına taşınsam ve 2 seneyi geçtiğinde, yanılmıyorsam, yanlış söylemeyeyim ama belli bir süreyi geçtiğinde benim Kıbrıs dışındaki ikametgahım, seçme ve seçilme hakkımı kaybediyorum. Böyle bir yasa var. O yasanın değişmesi lazım. O yasanın düzenlenmesi, belki de tekrar yorumlanması lazım. O noktaya çalışmak gerekiyor. Çünkü o yönde çok bir ciddi bir mağduriyet var, bir ihtiyaç var, beklenti var. Bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de aynı sizin gibi.
2: Evet, tabiatıyla, ben de iki kelimeyle, tabiatıyla Kıbrıs Türk'ü de burada kalsın kalmasın, doğru veya yanlış. Ama en azından dışlamamak lazım. Çünkü ortaya atıldığında hemen tepki geldi Kıbrıs'tan. Nice de Kıbrıslı Türkler, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler geliyorlar da bir şey çalacaklar. Siz kimsiniz falan gibi, evet, böyle söylemler. Yani polemiğe istemiyorum, çok girelim. Çok yanlış. Sen kendi toplumunu kendinden uzak tutmaya çalışıyorsun.
4: Bilgiden yoksun yorumlar onlar.
2: Evet, aynen.
4: Ne yazık ki bunu yapıyoruz, bilmeden bazen çok fazla konuşuyoruz. O yüzden dediğim gibi, yani bu konunun tartışmaya açılması lazım. Kabul ediyorum, bizim de buradan bu konuyu gündem yapmamız gerekiyor. Burada bu konuyu gündem yaparsak eğer, doğru bir şekilde işlenirse, ben buradaki insanların anladıktan sonra, işin ne olduğunu anladıktan sonra karşı çıkacaklarını hiç zannetmiyorum.
2: Karşı değildir de. Yani bu konuyu konuşabiliriz. Tabii konuşa.
4: Anlatmak lazım. Evet,
2: doğru konuşmak lazım ve anlatmamız lazım. Aynen. Yani buradaki Kıbrıslı Türkler, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler gelip de bir şeyi alacaklar, bir şeyi senden alacaklar gibi durum yok. Biz nasıl birlikteliği daha güçlü yapabiliriz? Nasıl sesimizi daha fazla çoğunlukla duyurabiliyoruz? Önemli olan bunlar. Sen parçalandık sonra, sen insanına sahip çıkmadıktan sonra ilerisi senin için tehlike yaratır. Tehlike de şudur, sen insanlarını kaybedersiniz. Sen neslini kaybedersin. Avustralya ile sen bağlantını kurduğunda senin bağların ilelebet gider. Bu birliktelik ilelebet gider. Ama bunu durdurduğun anda koparmış oluyorsun. İngiltere'de de, Avustralya'da da olan veyahut da Türkiye'de olan Kıbrıslı Türkler. Evet, yani evet, bunlarla yani bu büyük bir konu, konuşmak lazım. Basit bir konudur da.
5: Kesinlikle.
2: Çok basit. Yani,
5: çok zor bir konu değil, doğru.
2: Ve bunu
5: oturup konuşursak çok rahat anlaşırız.
2: Konuyu doğru yapmamamız çok lazım diye görüyorum. Tabiatıyla.
5: Tabii. Ben size olacağını zannetmiyorum. Tabiat. Doğru konuşalım.
2: Tabiatıyla. Sizinle sohbet çok güzel. Sabaha kadar konuşabiliriz.
5: Aynı zevk alıyorum. Doğrudur.
2: Sabaha kadar konuşuruz.
5: İnşallah daha sık görüşeceğiz.
2: İnşallah, inşallah.
5: Ne zaman fırsat bulursam seve seve.
2: Mikrofonlar açık size her zaman olsun.
5: Teşekkür ederim.
2: Bekliyoruz yine sizleri. Programımıza katıldığınız için sizlere çok çok teşekkür ederim dinleyicilerimiz adına. Ve yine Avustralya'ya bekliyoruz.
5: İnşallah. Ben de çok istiyorum. Umarım çok daha fazla zaman kaybetmeden oralara da gelmiş oluruz. Ben de çok teşekkür ediyorum bana zaman ayırdığınız için, bu fırsatı verdiğiniz için.
2: Çok sağolunuz. Türkçe haberleri alacak mıyız yoksa?
5: Türkçe haberler, dediğim gibi ne yazık ki bugün bizden kaynaklanan bir hata oldu diyelim ona. Özür dileyim.
2: Bir şey değil, tamamdır.
5: Bu saat farkını dikkate almadık ne yazık ki. Ama sonraki dönemde, sonraki haftalarda devam edecek.
2: Tamamdır. Çok sağolunuz Aziz Bey. Görüşmek üzere.
5: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere.
2: İyi günler. Saygılar herkese. Evet sayın dinleyiciler, Aziz Kara Aziz dinlediniz. Evet sohbet çok güzel. Güzel konulara değindiğimizi tahmin ediyorum sayın dinleyiciler. İki gündemde iki konu vardı. Bir bu feribot kazası, bir de tabiatıyla ben konuyu açtım. Burada Aziz Kara Aziz'i bulmuşken kendisine bu konuşmaların Avustralya'daki veyahut da İngiltere'deki Kıbrıslı Türklerin oy haklarını konuştuk. Tabiatıyla büyük bir konu, çünkü Kıbrıs'ta hemen bu konu gündeme geldiğinde böyle insanlar nice de bizi yurt dışındaki Kıbrıslı Türkleri işte geldiler, bir şey alacaklar, bir şey çalacaklar gibi görüyorlar. Bunlar da çok yanlış. Yani bunlar da mahalle konuşması, hiç araştırmadan konuşulan konular sayın dinleyiciler. Evet, hemen bir şarkı çalacağız ve hemen bir şarkı çalalım ve programımıza devam edelim sayın dinleyiciler. Hepinize yeniden iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Programımız biraz değişti ama önemli olan sesimizin duyulmasıdır.

0: Seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır.
1: Ve bu arada Mütevel Osman Londra'dan bizleri izliyor. Mütevel Osman'a da iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler. Sacettin Ünal da bizleri izliyor. Sacettin Ünal'a da iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. İskenderun'dan Ömer Uçar ustamız bizleri izliyor. Hakkı abi diyor iyi yayınlar diliyorum. İskenderun'dan selamlar. Biz de İskenderun'daki arkadaşlarımıza Ömer Usta'ya çok selam gönderiyoruz sayın dinleyiciler. Ravnit Singh Sohi, Punjablı bir arkadaş bizleri izliyor. Programımızı çok beğendiğini söylüyor. Kendisine iyi akşamlar diliyoruz sayın dinleyiciler. Yusuf Arda, nasılsın Hakkı? Selamlar, programını izliyorum. Şahanesin, kendine iyi bak. Yusuf Arda'ya çok çok selam göndeririz tahmin ederim. Londra'dan bizleri izliyor. Londra'daki tüm arkadaşlarımıza iyi günler diliyoruz sayın dinleyiciler.

Evet, sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve şimdi spor haberlerine geçiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hafta sonu yapılan karşılaşmalarda Süper Lig'de alınan sonuçlar ve puan durumu şöyleydi sayın dinleyiciler. Doğan Türk Birliği gençlik gücüyle 1-1 berabere kaldı. Mesarya Küçük Kaymaklı'yla 3-3 berabere kaldı. Cihangir Aslanköy'le 1-1 berabere kaldı. Karşıyaka Değirmenliği 3-0 mağlup etti. Esentepe Baf Ülküyurdu'yla 2-2 berabere kaldı. Mausa Türk Gücü Yeni Cami ile 0-0 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Çetinkaya Dumlupınar'la 2-2 berabere kaldı ve puanları paylaştı. Bu sonuçlardan sonra Mausa Türk Gücü 10 puanla lider. İkinci Karşıyaka puanı 9, üçüncü Doğan Türk Birliği puanı 8 ve dördüncü durumda Gençlik Gücü'nün 7 puanı bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Süper Lig'inde sayın sporseverler. Bu haftanın karşılaşmaları şöyle: Gençlik Gücü Cihangir'le, Küçük Kaymaklı Esentepe'yle, Dumlupınar Doğan Türk Birliği'yle, Bafülküyurdu Mausa Türk Gücü'yle, Yeni Cami Çetinkaya'yla, Aslanköy

Türk Ocağı Yeni Boğaziçi'ni 3-1 mağlup etti. Karaoğlanoğlu Mor Menekşe'yi 2-0 mağlup etti. Ve son karşılaşma iptal edildiği Lap'ta Türk Birliği ile Gönyeli arasındaki karşılaşma tatil edildi sayın spor severler. Evet, bu sonuçlardan sonra Türk Ocağı 1. Lig'de Kuzey Kıbrıs 1. Lig'inde 12 puanla lider, 2. Larnaka Gençler Birliği puanı 10, 3. Karaoğlanoğlu puanı 9 ve 4. Göçmenköy'ün 8 puanı bulunuyor. Kuzey Kıbrıs 1. Lig'inde sayın sporseverler. Ve bu haftanın karşılaşmaları şöyle: Göçmenköy Yeni Boğaziçi ile, Mor Menekşe Maraş'la, Akdoğan Larnaka Gençler Birliği ile, Lefke Türk Spor Kulübü Yılmazköy ile, Gönyeli Dikmen ile, Geçikkale Düzkaya ile ve son karşılaşmada Türk Ocağı Karaoğlanoğlu ile karşı karşıya gelecek. Ve Türkiye Süper Liglerine bu hafta sonu başlanıyor sayın dinleyiciler. 9 Ekim Cuma akşamı Galatasaray İstanbul'da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Gençler Birliği Ahmet Sportif ile karşı karşıya geliyor. 10 Ekim Cumartesi Alanya Spor Erzurumspor'la, Samsun Spor Trabzonspor'la, Çaykur Rizespor Fenerbahçe ile, Konya Spor Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bir diğer karşılaşma pazar günü yapılıyor. Gaziantep Spor Çorumspor'la, Beşiktaş Kocaelispor'la ve pazartesi akşamı Eyüp Spor Göztepe ile karşı karşıya gelecek sayın spor severler.

Evet sevgili dinleyiciler, programımız devam ediyor ve bu güzel paçayı istek paçası yapalım. Bizleri Sydney'den izleyen Orhan Mehmet arkadaşımız, ayrıca Serdar Cesürer Kıbrıs'tan bizleri izliyor. Kıbrıs'tan hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim Hakkavi diyor. Selamlar, sevgiler. Biz de Serdar Cesürer'e selam ve sevgi göndeririz Avustralya'dan ve bu Bülent Ersoy'un güzel şarkısını Serdar Cesürer, ayrıca Orhan Mehmet için dinletiyoruz.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 10.33'ü gösteriyor. Saat 11'e kadar sizlerle beraber olacağız. Sayın dinleyiciler, programımızın akışı içerisinde sizlere toplum duyurularını, güzel şarkıları ve dünya haberlerini aktaracağız bu yarım saatin içerisinde sayın dinleyiciler. Evet, üzücü bir haber Mustafa, cenaze duyurusu var sayın dinleyiciler. Mustafa Hamit 92 yaşında hayata veda etti sayın dinleyiciler. Cenazesi çarşamba günü saat 2'de cenaze namazı kılınacak ve saat 3'te Faulkner mezarlığına defnedilecek sayın dinleyiciler. Tüm Mustafa Hamit ailesine başsağlığı diliyoruz ve Mustafa Hamit'e de Allah'tan rahmet diliyoruz sayın dinleyiciler. Evet, bir duyuru da bizim radyomuzdan genel kurul yapılıyor sayın dinleyiciler. Genel kurulumuz, radyomuzun genel kurulu Sunshine'daki Simi Street ve Glengala Road adresindeki Glengala Community Center'de yapılacak saat 12'de, öğlen saat 12'de yapılacak sayın dinleyiciler. Bu toplantıda radyonun gidişatı ve radyomuza yeni komite, radyo komitesi seçilecek sayın dinleyiciler. Bu toplantıda tüm üyelerimiz bu toplantıya, radyomuzun toplantısına davetlidir sayın dinleyiciler. Evet, programımız devam ediyor ve şimdi arkadaşımız, Bosna Hersekli arkadaşımız bu şarkıyı çok seviyor. Osmana şarkısını ve Rumeli müzisyenleri çalıyor. Bu türküyü Suda Suljik Sukolovic için dinleteceğiz. Osmana'ya.

Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve telefonları da almaya çalışıyoruz. Sacettin Ünal aradı, kardeşi Türkiye'den gelmiş buraya. Bir şarkı istediği ve ona da evet. Evet. Coşkun Sabah'tan bir şarkı çalacağız. Sacettin Ünal kardeşi Türkiye'den geldi ve Sibel Can ve Coşkun Sabah beni unutma diyor. Ve dinletiyoruz Sacettin Ünal'a.

0: Evet sayın dinleyiciler, programımız devam ediyor ve saatlerimiz de 10.44'ü gösteriyor. Evet, Beni Unutma dedi ve bu şarkıyı Sacettin Ünal kardeşi için istedi sayın dinleyiciler. Evet, hemen haberlerimize geçiyoruz, dünya haberlerine sayın dinleyiciler. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün Riyad'da ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katılacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katılacak. Toplantının akşamüstü saatlerinde başlaması planlandığı kaydedildiği gelen haberler arasında sayın dinleyiciler. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez erken seçim talep etti. İspanya parlamentosu 29 Kasım'da yapılması beklenen erken seçimin yolunu açabilmek için feshedildi. İspanya parlamentosu hükümetin yeni konut yasası önerisini reddetti. İspanya Başbakanı Sánchez, parlamentonun aldığı kararın ardından erken seçim istedi. İspanyol hükümeti erken seçimlerin 29 Kasım'da yapılmasını teklif etti. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'nin güneyindeki Fairford üssünde bulunan 12 B-1 bombardıman uçağının tamamını geri çektiği. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer çekilmenin İran kaynaklı bir saldırı planına dair yeni tehditler üzerine yapıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri pilotlar ülkelerine dönüşte bombardıman uçaklarına yakıt sağlayacak tankerlerin üstten ayrılmasını bile beklemeden bombardıman uçaklarını havalandırdı. Amerika Birleşik Devletleri iki yetkilinin verdiği bilgiye göre Batılı istihbarat servisleri ABD kuvvetlerine İran destekli bir saldırı planına ilişkin yeni uyarılar yaptı. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri hafta sonu İngiltere'nin güneyindeki hava üssünden 12 B-1 bombardıman uçağının tamamını hızla geri çekti. Amerika Birleşik Devletleri Güney Komutanlığı Karayipler'de uyuşturucu kartellerine ait bir tekneye saldırı düzenlediğini bildirdi. Southcom'un açıklamasında operasyonda 4 narko terörist öldürülmüştür denildiği. Amerika Birleşik Devletleri ordusu uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarına bir yenisi daha ekledi. Southcom'dan yapılan açıklamada Batı yarım küre müşterek görev gücünün Karayipler'de uyuşturucu kartellerine ait bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın teknenin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde aktif şekilde kullanıldığı ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada operasyonda 4 narko terörist öldürülmüştür ifadeleri kullandı sayın dinleyiciler. Brezilya'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda adaylardan hiçbiri geçerli oyların yarısından fazlasını toplayamadı. Bu nedenle seçim 25 Ekim'de yapılacak ikinci tura kaldı. İlk turu önde bitiren eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro ikinci turda mevcut devlet başkanı Lula da Silva ile yeniden yarışacak. Sibirya'nın İrkutsk bölgesinde bir laboratuvar çalışanı bir kadının vebadan ölmesinin ardından 197 kişi karantinaya alındı. Barya Cumhuriyeti Başkanı Alexei kadının veba hastalığının belirlenmeyen bir türden olduğu öldüğünü doğruladı. Sibirya'nın Irkutsk bölgesindeki sağlık yetkilileri bir laboratuvar çalışanının vebadan ölmesinin ardından yaklaşık 1200 kişiyi karantina altına aldığı bildirildi. Komşu Buryatya Cumhuriyeti'nin başkanı Alexey kadının veba hastalığından öldüğünü belirtti. Rusya'nın Tüketici Güvenliği Denetleme Kurumu ve Burtaya hükümetinden alınan bilgilere atıfta bulunan enfeksiyon Bartuya ilgisi olmadığı savunuldu sayın dinleyiciler. İrlanda'da gökyüzünde beliren parlak bir cismin geniş yankı uyandırdı. Birçok saniye boyunca gökyüzünde süzülen kütle sosyal medyada büyük ilgi gördü. İrlanda'nın Donegal bölgesinde Bunchcrana semalarında gece saatlerinde görülen parlak bir cisim bölgede merak uyandırdı. Irish Examiner'a görüntüye gönderen adam Rory Porter isminin başlangıcında evinin üzerinde patlayan havai fişekler olabileceğini düşündüğünü belirtti. Porter tarafından kaydedilen görüntü County Donegal'a bağlı Annishaven'de Burkina karanlık semalarında görülen parlak cismi gösteriyor. Ve hemen okuyalım bir haberimiz de Kıbrıs'tan sayın dinleyiciler. Gördüğüm lüzum üzerine görevimden ayrılıyorum dedi Bayrak Radyo Televizyon Müdürü Meryem Özkurt sayın dinleyiciler. Bayrak Radyo Televizyonu'na birlikte verdiğimiz emekler için çalışma arkadaşlarıma benimle gece gündüz demeden Kıbrıs Türkü'nün sesini dünyaya duyurmak için çalışan arkadaşlarıma kurum adına en önemlisi yüreği ülkesi için atan herkes adına teşekkür ediyorum. Ve son söz onur ve gururla başı eğilmeden yaşamını sürdürdüm. Bundan sonra da nasip olması dileğiyle müdürlük görevinden istifa ediyorum dedi Meryem Özkurt, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü sayın dinleyiciler. Ve haberlerimizi okumaya devam ediyoruz. Sayın dinleyiciler birkaç haber daha var elimde. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Rusya'nın füze ve insansız hava saldırıları altında yaşamın her anını siren sesleriyle geçiren Kiyevliler savaşın gölgesinde günlük hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Pazar tezgahlarından koşu parkurlarına, kreşlerden metro istasyonlarına kadar kentte hayat saldırılara rağmen bir türlü psikolojik direnişe dönüşüyor sayın dinleyiciler. Rusya'nın insansız hava araçları ve füzeleri Ukrayna'nın başkenti günün her saatinde hedef almaya devam ederken 3 milyonu aşkın Kiyevli amansız saldırılar altında hayatta tutunmanın yollarını arıyor sayın dinleyiciler. Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşat Muhammed El Alimi, İran destekli Husilerin kontrolündeki yerleri geri almak için geniş kapsamlı askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Alimi, devlet televizyonunda yayınlanan videosunda Husilerin elindeki toprakların geri alınması ve devlet egemenliğinin ülkenin tamamında hakim kılınması için geniş kapsamlı askeri operasyonlar başlattıklarını ifade etti. Baltık ülkesi Letonya'da dün yapılan genel seçimleri Başbakan Andris Kulbergs liderliğindeki Birleşik Liste kazandı. Seçimlere katılım oranının %51.8 olduğu belirtildi. Letonya Merkez Seçim Komisyonu'nun internet sitesinde verilere göre dün yapılan genel seçimlerde kullanılan oyların %99.9'u sayıldı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre 6 siyasi oluşum %5'lik seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazandı sayın dinleyiciler. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamada ateşkese rağmen İsrail Gazze şeridine son 24 saatte düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan İsrail daha önce saldırılarda yaralanan 3 kişinin de bugün hayatını kaybettiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1454 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılırken açıklamada 5090 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 835 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74.237'ye, yaralı sayısının 175.206'ya yükseldiği kaydedildiği, Gazze şeridinde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Ve son haberimizde İngiltere'den sayın dinleyiciler. İngiltere'nin yarısı AB'ye dönmek istiyor. İngiltere'de Avrupa Birliği'ne dönüş tartışması yeniden alevlenirken yapılan son anket ülkede AB ile ilişkilerin geleceğe dair halk desteğini ortaya koydu. The Guardian'da yayınlanan ve 12 ve 24 Eylül tarihleri arasında 11.461 kişiye yapılan ankete göre İngiltere'nin AB'ye yeniden katılmasını isteyenlerin oranını %49'a ulaşırken karşı çıkanların oranı %28.5'te kaldı. Katılımcıların %25.9'u AB'ye hemen dönülmesi, %22.9'u ise önümüzdeki 3 yıl içerisinde dönüş desteklediği ankette İngiltere'nin AB'ye yeniden katılması halinde bunun hangi yolla yapılması gerektiği de soruldu. Katılımcıların 1/3 biri yeni bir referandum yapılmasını istedi sayın dinleyiciler.
1: You're listening to Radio ZZZ.
2: Broadcasting in your language.
3: ZZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
2: ZZZ. 92.3
4: FM. ZZZ. There were important developments in the Turkish Republic of Melbourne.

0: Zalim.
1: Evet, Sani Necra programımız devam ediyor ve bir iki şarkı daha çalacağız ve sizlere Allah'a ısmarladık diyeceğiz. Evet, bir cenaze duyurusu var. Hemen sizlerle paylaşıyoruz sayın dinleyiciler. Üzücü bir haber. Toplumumuzun yakından tanıdığı Hamit Mustafa 92 yaşında hayata veda etti sayın dinleyiciler. Cenazesi çarşamba günü saat 2'de Kıbrıs Türk İslam Derneği'nin Balarat Road'daki adresindeki camisinde kılınacak. Cenaze namazını müteakip saat 3'te Fokdent mezarlığına defnedilecek sayın dinleyiciler. Tüm ailesine başsağlığı diliyoruz radyomuz adına sayın dinleyiciler. Evet, programımız saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Hepinize iyi akşamlar. Bizleri Kıbrıs'tan, Türkiye'den izleyen dinleyicilerimize de iyi günler diliyoruz. Selam ve sevgi göndeririz sayın dinleyiciler. Ve son şarkımızı evet hemen çalalım son şarkımızı sayın dinleyiciler.

Evet sayın dinleyiciler, bir programımızın da dediğimiz gibi sonuna geldik. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, bizleri dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederiz. Gelecek programımız çarşamba günü saat 9-11 arasında olacak. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın sayın dinleyiciler. Görüşmek üzere.